Havada yer günü bu da. Suda yer günü suit. Koyunca düğü dağrım. Lansı gildi mi deyem. Yer atmıştan adım ağam. Müzikle mengi ve sağdan.